Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglamat qilinglar, TRTning Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yili 6 oktyabr seshanba. Hozir Anqara vaqti shundan soat 1, Urumchi vaqti shundan soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishimizni har kuni Anqara vaqti shundan soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti shundan soat 4dan boshqacha bo'lgan Allohda turksat.a sunam rohiyim. Ve radyomuzun internet sayfaları www.çeketrt.uygurca.com ya ki www.çeketrt.uygurca.com internet adresleri arkalık bir asanlığını buldum. Anlaşırımızın tekrarını her günü Ankara vakti yatıken saat 5'den 6 geçen, Ürümçü vakti yatıken saat 8'den 9 geçe bulgun Allah'ta kısa dolgun 31 metre 9465 kilo geçiste Sünyemra ve internet arkalık anları buldu. Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlıkçımızdan bugünkü cedvalda haberler yıldızların kelgen sada, Türk dünyası münevvalları ve her kıl nakşe müzikle katarlık programlar var bulup, aldığımızdaki bir saat bu işe silebilen bilibimiz.

Hörmetlik radyo dinleyiciler, emniyet haberlerine selam. Bunun da Türkiye rayonu yanıkları, şunakla dünya vaziyeti münasebetlik en yeni uçurlarını selamlarına ortaklaşımız. Bugünkü mühim haberlerimizden kısaca bazmaları tuvalıkça. Türkiye bilen Pakistan'ın sevdarbısını kodaş için hareket götü. Amerika Avam Palatası azası Joe Wilson, Mekke İttipakı'nın otur şarkının NATO'su bulalıcılıklarını etti. Guterres Gazze'de uzun müddetli görüş tahtışı çakırdı. Moskova'ya 650 kuşkusuz aparat bilen hücum kılındı. İran, Amerika bilen sebep güzüşünün içkanda ahmetinin yokluğunu ilgir sürdü. Radyo noçu aziz dostlar, emdedeklanla bugünkü haberlerimizden tavsiyeli mazmurları da bozulun. Türkiye bilen Pakistan Sovet Arabistan'ın hodaşın hareket kötü. Türkiye, Sovet Arabistan ve Pakistan, Mekke dinamisi dairesinde kurulgan ortak müdafiye için stratejik siyasi ve müdafiye komitesinin yukarı derecelik siyasi ve harbi emaldarlarının katnışı bilen Riyad'da ciddi yığın çağırılgandan kiyin, düşen mükünü ortak müdafiye ramkısını küçaytı için hareket kötü. Mezkur yığın hosilanın Sovet Arabistan kıratkın hücumlardan kaysetini avuç aldırgan ve rayon hafsizdeki bolgan endişeler küçeygen bir mezgilde açıldı. Türkiye Dışişleri Ministri Hakan Fidan yığında üç devletin Saudi Arabistan'ın devlet müdafiyesini kollayışını taşlandığını kademle hem de rayon karakterlik meselelerini diyalog arkalık dönüş yol bilen el kılıç çağrılarını müzakere kılgallıkını bildirdi. Amerika On Palatası azası Joe Wilson Mekke İttipakı'nın otur şarkının NATO'su bulalacaklıkını etti. Amerika On Palatası azası Joe Wilson Mekke ortak müdafiye ehtinamısının otur şarkının NATO'su galiniş yüzyılın küçüge iyi kellekini takladı. Cumhuriyetçiler Partiyası'nın azası Wilson Amir Ortaklaş Torbeti XCY'si de ilan kılgan bayanatları Türkiye, Saudi Arabistan ve Pakistan otursa da imzalanan itibaktaşlık gelişiminin minnettarı kellekini bildirdi. Üç devletin taşkışlar ministerliği İriyat ötküzülgen Mekke Murabiya İttipakı yığındınken koşma bayanatı ilan kıldı. Bayanatta kollektif murabiye vaadlarını icra kılış için derhal hareket göydüş, birlik ikilingen her büyük güç ve iktidarlarına hasıl kılınganı kilişimle asasına teminleş, hem de tehditlerine karşı takabül turuş tayyarlık altını küçeytiş kırak kılınganlığı bildirildi. Bu dairde tereplerin devlet kanun belgilmeriyle uygun buluş şartı bilen her bir gevdilişini ilgir sürüş tehditlendi. İran, Amerika bilen sohbet etkizişinin içkanda ahmetinin yokluğunu ilgir sürdü. İran Prezidenti Mesut Pezeşkiyan, üzüksüz imbargo yürgizdiğen ve kelişimlerge xilapta kıldığan Amerika bilen sohbet etkizişinin içkanda ahmetinin yokluğunu bildirdi. Tehran'da Ermeniyet Aşkışlar Ministeri bilen görüşken Pezeşkiyan, Washington hükümetinin diyalog emez, ekşe İran'ı ve İran kılıç nizadığı kellekine eskattı. O, İran'ın halkara atom energiyası organı tarafından en köp tekşirilgen devlet polisimi Amerika'nın asassız dava alabilen besim kılıklılıkını etti. Pezeşkiyan yine tekşiriş yarayanıda İran'ın alimlerinin eniklap çıkılıp suikast götürgallıkını kayıt kıldı. O, Amerika'nın mektep hocamları daha hayatına ayrılgan balalar için cevapkarlık kıt atılma kılıklılıkını eskertip bulaktadı. Her vakit suikast uyuşturduğun, imbargo yürgüzdüğün, besim kılıklılıkın ve kilişimlerini bozulduğun düşman bilen sohbet etkiliş ehemiyetsiz halkımız mı bunu kabul kılmaydı. İsrailiye'nin Yordan Deryası'nın garbi kırgızdaki hücumlarda 8 Palestinlik yaralandı. Palestin resmi menbeleri şikayet asıldaki Yordan Deryası'nın garbi kırgızının arkası rayonlarda kanunsuz İsrailiyelik köçmenler ve İsrail armiyası tarafından elip verilgan hücumlara kendigende 8 Palestinlik'in yaralanğanlığını bildirdi. Hücumçular ayollar ve balalarının ölçüge ağan rayon ahalilerine cismani cihetini hücum kıldı. Abdülmullah'a ziyan etkizdi. Kanunsuz göçmenler ve ulağa mürah bulgan İsrail armiyası yana nurgun öy ve kutallığa ot koyu etti. Palestin resmi haber agentliği AFP'nin haberine karganda işgaliyet asıdaki Yordan Deryası'nın garbi kırgıkının şimaldaki Kalkaliye vilayeti karışlık immatın yazısıdır. Kanunsuz göçmenler kaltek ve taşla bilen hücum kılgan 4 Palestinlik eğer derecede yaralanan. Yemen güçleri Babıl Mendeb etrafıdaki stratejik noktalarına geldi. Yemen armiyası hükümet güçlerinin husila bilen yürgüzgen tokunuşlardan kiyen Dubab nahiyyası bilen Babıl Mendeb boğaz etrafıdaki stratejik noktalarını kulguç sürgülükünü cikarladı. Sabah haber agentliğinin haber kılışı devlet kalkını ve cerim gigantları, brigadları, halk karşılaş görüşüşlerinin kollaşı bilen

0: 7 oktyabr vaqasının 3-nji ýyllygy arpysyda Gazzada uzun muddatlyk uruş togtuş çakyrygy boldy. Guterres Palestinlikle öy makallarından ayrılıp kalış, vayrançılık ve yetersiz insanı yardımla bilen kürəş qılıb atqan bir paytda uruş toxtuşunun uzun müddətlik bolışı kerekliğini bildirdi. O, bayanatıda emni uruş toxtuşunu uzun müddətlik qılıdığan, kən küləmlik insanı yardımla yol koyduğan ve xalqara qanunu hürmək qıldığan vaxt geldi dedi. Palestinliklerin ayeti zor talapetlerine düşkü agarlıkını tılığa alğan Guterres, İsrailiyenin irki hırsızlık oruşuda 74.300'den artık kişinin hayatını ayrılgalıkını eskertti. O yeni President Donald Trump'nin mürasiyatçılık bilen hasıl kılınan vaxtlık oruş toxtuş gelişiminin yeterlik emeslik yakıda agarlandırış beyadı. İsrailiye 2023 yılı oktyabrdan başlayıp uruşlarını rayon karakterlik evi çaldırıp Livan'ın canobini besip aldı ve fevral ayının ahirlerinde Amerika ile birlikte İran karşı bir vasıta kurallık dokunuşa girdi.
1: Anlamat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
0: Moskova'ga 650 uçkusuz aparat bilen hücum kılındı. Rusya dahilleri seyşembe günü Moskova'ga kılınan 650 uçkusuz aparatı hücumu da bir kişinin hayatının ayrılığını, 6 kişinin yaralanmasını bildirdi. Rayon valisi Andrey Voribov Moskova atrafındaki bir yezide 20 yaşlık bir yaşının canı zam bolgan bu hücumda nurgun öylenin ziyan koçurganlığına çıkarıldı. Rusya'nın tans agentliği mezkur hücumunu Moskova ve onun atrafına yakın 2 yıl içinde kılınan en çok ikinci uçkusuz aparatı hücumu da sıfatıldı. Rusya bilen Ukrayna yakın kaylada özüra uzun mesafelik hücumlarını cümleden enerjiye ve port eserlerine karatkan hücumlarını koyuklaştırdı. Bu hücumlar fukravi ulu eserlerden başka Karadeniz'deki parıqtlarımı nişan kılmaqta. Rusya kışpesi yıkılış vatkan bir payette 2023 yağın ulaşla nişallarına karatkan hücumlarını küşeytisine pilalla vatkılıkını cekarladı. Trump, Amerika'nın Rusya'daki gümallık öpke ve basi ve kasını küsü vatkılıkını etti. Amerika Prezidenti Trump, Washington'un Rusya'da döklat kılıngan ve öpke ve basi gümanı kozgan canlı zaman bulgan bir vakanı yakından küsü vatkılıkını hem de Moskova'ya yardım bir şirkete yarıkallıkını bildirdi. Trump, düşenme günü Aksaray'da muhbirlığa bergen bayanatıda bunu naite yakından küzdü atımız dekhe yenile anıldıqdıda. Trump, mezkur ölüm vakasını Rusya için çoğun mesele edip süpetlip, uzun yıllar ileri öpki yalıqını davalaş tekimi asanıydı. Mikropla bilen bakteriyeli barğansarı küçüyüp getdi. Ama biz ulağa yardım kılımız, ulağa yardım birimiz. Müşindek mesele gödüş gelgen her kimge her vaxt yardım birişke teyyarmayız dedi. Amerika Taşkışlar Ministri Marco Rubio'mu Washington'un rayonluk özgürüşlerini yakından küsüdü atkallıkını bildirdi. Amerika Merkezi İstihbarat İdarisi İsrailiye'nin içki oruç kapı gödüşkülü atkallıkını bildirdi. Bir tekrüştürüş döklatı kırgandı Amerika Merkezi İstihbarat İdarisi'nin mehbi bağlışları Barganseri Çankırlış Vakkanın siyasi, iktisadi ve ictimai parçalanışlarının İsrailiye'nin içki oruç ya ki devletinin yeminliş kapı gödüşer kılışı mümkünlükte doğrusu da agalandırış verilgen. İçki farklılış, mavzuluk, analiz, okşamıgın stratejilik noktada zerlerine oturup koyuş ve zipsin üstüge alğan mutakasitler grupisi Amerika Merkezi İstihbarat İdarisi'nin Kızıl Ücere Bölümü tarafından Ağust ayıda teyelanğın. Mezkur bağlaştı 27. oktyabrda ötküzülüşü planlanğın parlament saylımı arpısıra devlet uçkülü vatkan içki besimlanın mokumsuz bir şekilde keskilişi vatkallık eskertilgen. Asaslık ciddiçilik noktalar arasında iktisatının eğer derecede çekinişi, devlet müdafiye çıkımının tüs süratli eşişi, işgaliyet asıdaki Yordan Daryası'nın garibi kırıkı döküşü vatkan köçmenler zoravallıkı ve ultra ortodoks Yahudilerin mecburi herbi vezipedinin köçürüm kılınışı bulgan cemiyetki küçlük narazılık katarlıkla bayıken. Radyo Noche, aziz dostlar, yukarıda haberle aldığına. Radyonuzca aziz dostlar, tümende Tarkan icrasıdaki Yap Bir Güzellik namlık nakşını anlayın sizler.

TRT Uygurçu'nun hürmetli ihlasmenleri, bu kıtım yolumuz ne? Türk dünyasının garibi şimalığa, Volga, İdil Deryası'nın ken kırgaklarına buraymış. Haritadan kazanını tapkınımızda emeliyette paketle bir şehirine emez. Eserler boyu farklı Türk halklarının, devletlerinin, itikatlarının ve medeniyetlerinin birbiri tutaşkan, uluğ bir tarih sahnesini tapkan bulumuz. Bu ya Tataristan'dır. Ama Tatarlarının hikayesi paketle kazandı başlanmaydı. Ulanın tarihi nezir sağınımızda Türkistan'ın Irak yaylaklarından tartıp Volga kırgaklarıcı tutuşuduğun uzun ve köp katlamlık bir ötmüşkü düşkilimiz. Kenindikte dıktınla programımız da bolsun. Tatarlarının tarihi yıldızlarını düşünüş için Volga bilen Kama deryaları kesişken coğrafyaya, Volga Bulgarlar kurgan dünyaya karışık doğru geliyordu. Esirler boyu şimal bilen cenubini, şarık bilen garipini birbirine bağlayan bu şehirle soda ve medeniyet almıştırışının mühim merkezleri buldu. 1922 yılı İslam dininin kabul kılınışı bilen Volga kırgakları İslam medeniyeti bilen küçük rişte ornattı. Bağdat'tan gelen İbn Fadlan'ın seferi mi bu devrinin en mühim tarihi şahitliklerinden bir süptüde hatırı gelindi. Bugünkü günde Bulgar şehrinin taşları arzıda aylanğınımızda paketle kadimki bir şehrinin harabelerine emez. Tataristan'ın şekilleştiği rol oynayan ulu bir tarihi mirasını körümüz. Ama bu yıldızla tekimi çunkurlağı tutuşudu. Köktürkler devirde şekillengen yaylak devlet enenesi, arkadan Kıpçak'la yaşayan Ken Yavru Asya sahası ve bu coğrafyada terakki kıyan Türk dilleri Tatarlarının tarihini kadimki Türk dünyasının ayırıp karmaslıkımızın talep kıladı. Tatarçının Kıpçak grupsu onun ilişimi bu uzun tarihi eriştinin tildeki en canlık izlerden biridir. Bu tarihi cuglanının üstüge Altın Ordu devre koşuludu. Altın Ordu, Çingiz Han kurgan imperiyanın garbi kısımlarda otturgu çıkan ve vakitin ötüşü bilen Türk nüfusu ve medeniyeti küçük boğan uluğ bir siyasi ve medeniyet dünyasına aylanan bir kurulmaydı. İslam dininin tarkılışı bilen birlikte bu coğrafya mühim bir Türk-İslam merkezine aylandı. Altın Ordu'nun parçalanışının arkasından Kazan halkı otturgu çıktı ve Kazan kısa vakit içinde soğuda, hüner sanat, dini ilimle ve edebiyatın mühim merkezlerden birine aylandı. Bugün Kazan Kırım ile de bu farklılık tarihi devirlerinin izlerini bir yerde görüş mümkün. Şehrinin simvollarından biri boğan Sümbike Munari, tarih bilen efsane girelişip ketken hikayeler bilen Tatar haritası da alaydı bir orınğa ege. Kulşırıp caması Kazan'ın İslami mirasının günümüzdeki küçülük simvollarından biri süptü de kat götürüp durmakta. Şunu bilen Volga kırgaklarda kadimki yaylak dünyasının siyasi mirası bilen şehirleşken Türk-İslam medeniyeti birbirine koşulup özge has bir tarihini meydana geltirdi. Ama Tatarlarını paketle tarihi kuruluşlar bilen tanış mümkün emez. Ulanın medeniyeti bugünkü gündümü saban toyunun kızgıllıkı da, dastıkandaki çayda, çakçaklığın tatlılıkı da, şehirlerde ve tillerde yaşayışında onlaştırmakta. Saban toy Tatarlarının en rangdar ve yıldızı çunkur enenlerden biridir. İsmini Saban, yani yer ağdırışının ağan bu bayram, ötmüşte et yazlık tarihçiliğinin tamamlanışının aksiden bir emgek ve bereket şatlık süptü tebriklendi. Şatlık meydallarda enenevi köreşle, at beygeleri, yürüyüş ve türlü güç sınaş oyunları ötküzüldü. Müzika ve halk oyunları mı bu kızgınlıkka merah buldu. Bulup mu köreş deyip atıldığın enenevi

TRT Uygurçunun hörmetli klasmelleri, Türk dünyasının münevverleri namlı programımızın bugünkü bölümünde Budapeşte açılan Türk Gölü Gül Baba hakkında doktorumuz. Gene ondak da halkaralık münasebetler mutkassisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin bu haktik analizine kulak sağayısla. Budapeşte küçük bir Türk makberesi zamanın sınaklarına baş egmeyi mevcutluğunu saklap gelmekte. Makbere etrafında ösken güller fakat bağınılamaz. Esirlerden beri Türk kan sistemisi gibi ingirlanın kalbini mi bizep gelmekte. Bu makbere Gül Baba nam bilen tonulgan bir Türk tesavvuf rehberinin mengülük aramgahidir. Gül Baba Türk tesavvuf enenesinin en mühim izlerinin bir süpte de bugün mü bir medeniyet ve itikat kövürge ve zipsini tepkenmekte. 15. asırının ahırları ve 16. asırının başlarında yaşayan bu kümül insanı Bektaşi talimatına mensup idi. Yani onun menevi silsilsi Türkistan ve Khorasan'da bir sürgen Yeseviye enenesini tutuşattı. Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin Asya yaylaklarında yakkan irfan meşili Hacı Bektaş veri katarlık evliyalar vasıtası bilen Anadolu'ya yetkizilgen idi. Gül Baba del şu meşalini kabul kılıp onun yetkizgücülerinin biri gaylangan idi. Bir kolodu kiliç, beşi de her daim yeni içilgan bir tal gözünü kısıp yürüydüğen bu mutsevip, zımınlanı kiliç bilen boysunduruş bilen birge, kümüllenim o menevi nur bilen fethi kiliçkin mesul boğan Alp Erellerinin rehberlerden biriydi. 1531 yılı Sultan Süleyman Kanuni'nin teklifi binaen Gül Baba İstanbul'dan budunga vatildi. Onun vazifesi yeniden fethi kılınan zımınlarda Türklerinin kent kosaklıkını namayan kalışıydı. Gül Baba budunda bir hanıka kurup kısa vaktici de etrafıga yerli halkını topuldu. Gül Baba kalıplagi taht kuruş arkalık hakiki fethini işk aşıydı. Budun halkı uzun ötmey onu Gül Baba dep bağırığa bastı. 1541 yılı Budun fethi kılınan dinkilla 1541 yılı 1. sentyabr günü camiye özgertilgen fetih camiyesi Adem bilen lık dolgan idi. Gül Baba camiyedeki tüncü cümle namazını okuyup secde halde de ahiretki sefer kıldı. Sultan Süleyman Kanuni en kımmetlik menevi yoldaşlarının birinden ayrılıp kılışının kaygısı bilen derhal depni mürasımı buyruk düşüdü. 1541 yılı 2. sentyabr günü Şeyhül İslam Ebu Suud Efendi'nin özü imam bulup okuyan cinaz namazına son kanuni başçılıkıdaki armiya ve halkının aldın katadaki erbapları katlaştı. Duala gözyaşlarına koşulup gitti. Sultan bu üzüz Türk dervişinin cestini budunun en igiz çokularından birine depni kılıçına buyurdu. Gül Baba'nın her daim yine de ilip yürgen gülü goya yerge tikilgen bir maysidek şu yerde yıldız tartmakçı idi. Gül Baba depni kılınan bu çokoğa onun hatirisi gadap Gültepe edep isim koyuldu. Bunun vingirçi atılışı boğan Rossa Domb bugün mü şu yerinin namı bulup gelmekte. Türk'le o çokoda altı burceklik plan bilen gümbez şekillik bir mekberi yasap Gül Baba'nın hatirisine mengüleştirdi. Mekbirinin yanına bir Bektaşi hanıkası kurulup budundaki dervişlerinin merkezi aylantırıldı. Şunun bilen budun fethinin menevi nişanlısı muşu mekbere ve hanıka bubkağın idi.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

0: на Түркия.
1: Эфирде Түркия Овозы радиосы.
2: İt Türkiye hangi radyoya?
3: Oldu Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

Şuun 2026-njy ýylyň 7-nji oktýabry çarşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara bagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmen çaýynyň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. O ýerleşmede 16 metr 17730 kHz ýygnaklardan gyzga tolkundan gün eferde dikkatiňizi höderleýäs. Gün eferden berilýän o ýerleşmede çanagan tenorkaly Aşgabat wagty bilen saat 7'den 7.30'a şenli Türk saat 4A'dan 12.92 MHz yığılıklardan garizontal polarizasyadan kaytadan dinləp bilərsiniz. Hormatlı dinleyiciler, qoy görüşümüzün bugün kısanına daşar yurt havarlarını, şeyle de köçe tağamları, Türkiye'nin öz boluşlu, önümleri atlı, tapkırlayım yetbeşiklerimizde ve aydım sağları dikkatinizi yetirersiniz. Qoy görüşün bugün kısanını tayyarlan ve alıp bariyan Murat Toylu, teknik işgərimiz Cihan Aktepe.

Pyongyanyna Gazada hüjümlere durnukly beýletmäge çagyrdy. Birleşik Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres 7-nji oktýabrdaky hüjümleriň 3 ýyllygynyň öňe süýresinde beren beýanatynda Gazadaky ataşygyň gutornukly betirilmegi üçin çağırış etdi. Guterres beren resmi beýanatynda uzak möhletleýin ataşygy betirmegiň wagty geldi. Giňerimli insanperwer kömeginiň ýetirilmegine mümkinçilik bermegine wagty geldi. Şeýle de halkara hukukuna hormat koymogun vaqti gelli geçiyar deydi. Guterres bu senanın dine bir matam günü bolmalı değerliğine nagtap, koy bu sene dine bir novattaki matam yılı olman, isem İsrailler bilen Palestinlerin hukuklarının mertebesinin ve islev arzularının amala aşırılmak arkalı parahatçılıkta hem de hopsuzlukda yanaşık yaşap bilecek asuda gelecegi kurmak varadak tutan yerliliğin nişanına öğürlüsündeydi. Birleşen Ştaatların vice prezidenti uruşu betetme uçun İran'ın uranı baylaştırma işini azaltmalıdığına etdi. Amerikanın Birleşen Ştaatların vice prezidenti J.D. Vance, Washington'un Tehran'ın gepleşiklerdeki karar kabul ediş mekanizmine ınamlı değerliğini belläp, İran'ın Birleşen Ştaatların talaplarını kanaatlandırmak ve yurtta 7 aylap devam eden urusu betetme için uranı baylaştırır kuvvetini düplü azaltmalı dona etti. Vance, eğer yadro yarağını islemeyen olsanız nem için 60 götürüm baylaştırılan yanıgıç gerek. Eğer yadro yarağını öndürmelik boyunca borçnamanızı yerine yetiriyen olsanız yukarı derecede baylaştırılan yanıgıç öndürmen. Bu üren mühüm mesele deyip sözünün üstünü yetirdi. Birleşen Ştaatların senatörü Gresiyanın ilçisi bilen bağlı dirinu işinin geçirilmeyi talap ediyar. Birleşen Ştaatların senatörü Jan Şahin, Afine bilen bağlanşıklı şuhveli korporativ lobbyçilik ve siyasi işlerin ulgamını beyan etdi ve Amerikanın Gresiyadaki ilçisi Kimberly N. Gilfoyle'n alıp bariyan işlerini gıssaglı derinemegi talap etdi. Senatın Daşarı Gatnaşıkları Komitetinin Bayra Ağzatı Şahin, Devlet Sekretari Marco Rubio'nun Gresiya saparının ön uğradan resmi hatında Gresiya'nın hususi işevurluk behvitlerinin ve hakkını tutma tevallaşıların yukarı dereceli Amerikan diplomatiyasına bir kanun el yeterliliğe eyevolyanını duydurdu. Fransiyada bilim siyasatına qarşı protestler, çäriek milyon adam köçelere çıktı. Çäriek milyon protestçi seýşenbi günü Fransiýanyň dürli sebitlerine köçelere çıktı. Protestlerde kärdeşler arkadaşlıkları ve mugallimler ýokary synyp okuwçylaryna goşulyp, bilim şertleriniň gowulanmagyny talap etdiler. Protestleriň dowamyna howpsuzlyk güýçleri bilen wagtal-wagtal çaknaşyklar boldy. Sentýabr aýynyň ahyrynyň bäri okuwçylar mugallim ýetmezçiligi, okuw tertibiniň artykmaçlygy, köne sınıp otaqları ve yukarı yıllığa çıdamsız binalardan şikayet edip, 15-17 yaş toparlarına niyetlenen yıllarca yukarı mekteplerin kapılarını yaptılar. Ve son havarımız, Messi üçün acayip yubuley, Argentina bilen gözü yaşlı hoşlaşık. Lionel Messi, Argentina'nın Benin'i 3-0 hasabı bilen utan yollaşlık beyazlaşıgına bir gol geçirip, İki gedek bolsa gol geçirilmegine goşant goşup, komandada oynan 21 yıllık milli kariyerini yattan çıkmaca koşlaşık oyunu bilen tamamladı. Seyşenbe günü Monumental Stadionuna 85 minnin gowrak jan kuyurun dolduran münverlerinin önüne 39 yaşlı yıllıdın meydansa sonku gedek çıkmağı onun milli yığındı topara goşan goşantlar için tutuş yurt derecesinin ayakı bayramçılığa öğürlü. Hormatlı dinleyiciler, siz TRT Türkmençeden günün mühüm havaları bilen tanışıp oldunuz. Edi dilleşler, gelin inni olsa Mustafa Ceceli'nin yerine yetirmeginne Yağmur Ağlıyor atlaydıma kulağa salin.

0: biri birinin bihabar yağdayda döner satıw işleri yürdülüp başlanıpdyr. Indi bolsa podcastymyzyň iň gyzykly ýerine geleliň. Türkiýede iýip bolan süýji tagamyny döneriň näkile aýratynyklary barka. Elbetde bu tagamyň etiniň hili ören wajyp. Döner köpdenç halatda kızıl etten ya da tavuk etinden tayalanyar. Kızıl etten tayalanyan döner ya arasa sığar etinden ya da sığarın ve kuduyunun etinin birlikteki görünüşünden ködürlenyar. Kavar dönerler uulun etten hem tayalanıp bilinyar. Döneri sarganıza vaqtınız çakta olsa, ol tiz hizmat isteyen bolsanız, onunla bu tagamy çörüň arasına ya da lavaşa dolanan etip sorap bilersiniz. Emma mundan başgada döneriň lezzetini palaw üstü ya da pide çörögi üstünde görnüşünde hem alıp bilersiniz. Eger döneri pide çörögi üstünde görnüşünde isek bilirýän bolsaňyz, onu tamat sowuşly, meskeli we gatykly iýmeňiz lezzeti has aýratym bolar. Türkiýedäki çörek ya da lavaş arasy dönerler beýleki ýurtlarda hödürlenýän dönerlerden tapawutlykda etin ýanyna goýulýanlar diňe pomidor, soğun ve marnatlanan hiyarlan çakli bolyanlar. Yani önümün içinde etin tağımı haas ön plana çıkyanlar. Bu lezzetin yanına gelişen içki hem ayranlar. Bizinka aytmaqdır, şu vaqtdan işteyiniz açık bolsun diyariz.
1: Köçe tağamları.

0: Kastamonu Azdabay ilin eşiği. Türkiye'nin Karadeniz kenarındaki Kastamonu şehrinin Azdabay etrafının adını alıp kaydayan Azdabay ilin eşiği, Tibet'te yaşayan dinarlar tarafından dokulayan, günlük durmuşta ve toy davaralı günlerde ulanılayan ilin eşiğin bir görünüştür. Tibet'in geçmişini yadına salayan Azdabay ilin eşiği, etraf hakimliğinin yüz tutmağı neticesinde 2020 yılda Türkiye'nin geografik talan hatabı alınan önümlerin arasına koşuldu. Azdabay ilin eşiği başa geliyen tahya ve tahyanı tutmağı enek güpü, paça deyip adlandırılan zalvar, halat ve delme deyip adlandırılan çavut, kuşok ve önlükten ibarattır. Üstündeki tapavutlu cikme ciklikler DNA'nın medeni yağdayı var da malumatlar veren Azdabay eğneşigi etrafın ovalık yerlerine elle tayalanyar. Giyimin her bir bölüğü ayratin diklenen son usatlığı talep eden amallarla birleştiriliyar. Mata dürlü el nağışlar ve moncuklarla nağışlar çekilse de ak ve kızıl kurşuva nağışları ayratin tesiri kaldırıyar. Eğneşin esası renki kızıldır. Emma başkap, kuşok ve önlük bölüklerine ak ve kara renkler başta olmak olan yaşıl, sarı ve gök renklerin tapavatlı tonları olan en çeme renk kullanılıyor. Ağaçtan yasalan avzalarda çayaklı ya da öndürülen Azdabay egneşigi, Tevtin en mühüm siyahatçılık önüm olmak ayetinana iyidir ve doğal tayalanışı tahminen bir ay devam ediyor.
1: Türkiye'nin öz oluşlu önümleri.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садгури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin Feti Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
0: Giderre bir amuriye Türkiye.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este Radio Voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip kurtarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gıysı kutulukundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

gece. Dönmek yok artık, yeniden geriye. Gidiyorum demek kolay. Hatta çekerim.

dönmek yok artık. Yeniden geriye. Gidiyorum demek kolay. Hatta çeker gidersin de. Son bir kez dönüp de

0: defa bu gece. Dönmek yok artık, yeniden geriye. Gidiyorum demek kolay. Hatta çeker gidersin.
1: Son bir kez dönüp de

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Savtu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Fosume Türkiye'yi dayını radyo kayağını.
1: Etelçiye radyo sadburi Türkiye skma.
2: Ovado Türkiye ünü radyosu.
3: Ayç radyo voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
4: Эфирде Türkiye овазы.
5: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Giderli bir amuriye Türkiye.
10: İni adala Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este Radyo Voz de Türkiye. Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
2: Zboru wa glas otna Türkiye.
3: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
13: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

defa bu gece. Dönmek yok artık, yeniden geriye. Gidiyorum demek kolay. Hatta çeker.

Dönmek yok artık. Yeniden geriye. Gidiyorum demek kolay. Hatta çeker gidersin de.

Dönmek yok artık. Yeniden geriye. Gidiyorum demek kolay. Hatta çeker gidersin de. Son bir kez dönüp de